radyo, yapraylar film arası döner istedim. Bir daha sonra komentörü del tiempo, la masa ira, la masa ira, la que robaría con su equipo.